Hayi, siyabonga mjaka uzama nemacaba kesibopho. Siyacela ungidlalele ingoma ye-Destiny's Child, Brown Eyes. Cela ukudlalela nabo bonke abakwi-Night Shift. Ngiyabonga.

Zero Mzansi. Isteshi sakho somphakathi esingunumber 1 eKZN. Zero Mzansi. Isteshi sakho somphakathi esingunumber 1 eKZN.